şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lunzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespray Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lunzig.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47 E Bremen. www.allianz-civan.de.
1: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu, bir ceza değil.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Aleano Nachhilfe.
3: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
4: Teşekkür ederim baba. Alerne Nahilfi desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
3: Alerne Nahilfi. Brim pas ile ücretsiz özel ders. Alerne Nahilfi. Brim ve Demnos'ta her yerde.
5: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, son dönemde bize ulaşan çok sayıda e-mail, mesaj ve yorum dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Göçmen kökenli dinleyicilerimizin bir bölümü AFD'ye destek veriyor. Bu desteğin arkasında ise çoğu zaman ekonomi, emeklilik ya da sağlık politikaları değil, güvenlik ve düzensiz göç konusu var. Peki göçmen kökenli bir seçmen açısından AFD'ye verilen destek yalnızca bu iki başlıkla mı sınırlı kalıyor, yoksa bunun daha uzun vadeli sonuçları da olabilir mi? Bize yazan bazı dinleyicilerin yaklaşımı oldukça benzer. Biz yıllardır Almanya'dayız, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımız burada büyüdü, yasalara uyuyoruz. AFD'nin bizimle bir sorunu yok. AFD suç işleyenleri ve burada kalma hakkı olmayanları göndermek istiyor. Bu düşüncenin özellikle son yıllarda yaşanan bazı suç olayları ve düzensiz göç tartışmalarıyla güçlendiği görülüyor. Güvenlik isteği anlaşılır bir talep. Düzensiz göçün kontrol edilmesini istemek de demokratik bir tartışmanın parçası. Fakat mesele burada bitmiyor. Çünkü AFD içinde göç konusunda farklı tonlar var. Partinin resmi söyleminde sınır dışı politikaları çoğunlukla oturum hakkı bulunmayanlar ve suç işleyen yabancılar üzerinden anlatılıyor. Buna karşılık parti içindeki bazı isimlerin kullandığı remigrasyon kavramı çok daha geniş bir tartışmanın önünü açıyor. Bu tartışmalarda zaman zaman göçmen kökenli Alman vatandaşlarının Almanya'ya aidiyeti de sorgulanabiliyor. İşte tam bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Bugün sınır suçlu ile suçsuz arasında çiziliyor olabilir. Peki yarın bu sınır Almanla yeterince Alman görülmeyen arasında çizilirse ne olacak? Bunun sonucu mutlaka sınır dışı olmak zorunda değil. Bir ülkedeki siyasi iklim değiştiğinde gündelik yaşam da değişebilir. Bir iş başvurusunda soyadınızın, evi ararken kökeninizin, okulda çocuğunuzun adının, sokakta konuştuğunuz dilin ya da Müslüman olduğunuzun daha fazla önem kazandığı bir ortam oluşabilir. Çünkü ön yargı pasaport sormaz. Ben 40 yıldır buradayım, ben Alman vatandaşıyım, ben çalışıyorum ve vergimi ödüyorum. Bunların hiçbiri toplumdaki ön yargıların güçlendiği bir ortamda insanı otomatik olarak dışlanmadan korumaz. Bu nedenle tartışma yalnızca AFD kimi sınır dışı edecek sorusuyla sınırlı değil. Asıl soru AFD'nin çok daha güçlü olduğu bir Almanya'da göçmen kökenli insanlar nasıl yaşayacak? Kendilerini daha güvenli mi hissedecekler, yoksa iş yerinde, okulda, sokakta ve gündelik yaşamda kendilerini daha fazla yabancı hissettikleri bir Almanya mı ortaya çıkacak? Belki de en önemli soru çocuklarla ilgili. Burada doğan, büyüyen, Alman vatandaşı olan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin tartışmasız bir parçası olarak görülecek mi? AFD'yi güvenlik gerekçesiyle destekleyen göçmen kökenli bir seçmen açısından belki de en zor soru şu. Bugün AFD'nin hedefi ben değilim diyebilirsiniz. Peki yarın kimin hedef olarak görüleceğine kim karar verecek? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürst Tenali 47E Bremen.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saat

Mesut bir cumartesi günü diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, alışverişte olanlara ise Rabbim güç kuvvet versin. Hafta sonunun ilk günündeyiz. Benim hafta sonunda en sevdiğim gün cumartesi günü. Hem tatil hem de marketler açık. Markete girince ben kendimi kaybediyorum. Onu fark ettim. Bilmiyorum sizlere de oluyor mu? Böyle alacaklarımı alıp çıksam 10 dakika sürecek olan market alışverişimi böyle geze geze, inceleye inceleye 2 saate çıkarıyorum. Bir de ben kendimce bir taktik geliştirdim mesela. Markette alışveriş yaparken bir gözüm sürekli kasada. Ne kadar yoğun, sıra çok mu var diye böyle sürekli kasayı kolluyorum. O sırada beklerkenki zaman var ya, o beni daraltıyor ya. Hayatımda birçok kez boş yere zaman geçirmişimdir ama market sırası beklerken kanım çekiliyor. Bak, bu konuda ben Türkiye'yi çok seviyorum gerçekten. Kasa diye bağırıyorsun. Hemen yeni bir kasa açılıyor ya. Burada henüz o seviyeye gelemedik. Burada market çalışanının keyfini bekliyoruz. Olsun, en azından cumartesi açık, pazar kapalı mesela. Hiç işin bu yönünden bakmış mıydık? Bugün saat 14'e kadar birlikte olacağız. Saatlerimiz şu an 10-12'yi gösteriyor. Birbirinden güzel şarkılar seçtim. Bunlardan biri Ersay Üner ve Derya Ulu düeti. Kesin Bilgi radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Aleano Nachhilfe.
3: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
4: Teşekkür ederim baba. Alerne Nahilfi desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
3: Alerne Nahilfi. Brim pas ile ücretsiz özel ders. Alerne Nahilfi. Brim ve Demnos'ta her yerde.
0: Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.27 oldu. Bugün günlerden cumartesi, yani market günü. Yarın pazar, tüm marketler kapalı olacağı için benim en sevdiğim gün hafta sonunda cumartesi. Ama şöyle bir durum da konuşuluyor artık siyasette. Pazar günü de marketler açılsa mı? Açılsa nasıl olur diye. Tabii buna karşı gelenler de var. Kim onlar? Şimdi bazı siyasetçiler açalım artık derken, kilise ve sendikalar olmaz, herkesin bir günü kalsın diyor. Yani sorun sadece buysa, ya bunun için kavga etmeye gerek yok. Açın abi pazar günü marketleri. Kiliseyle sorun oluyorsa o da çözülür. Türk esnafı buna çoktan çözüm bulmuş zaten. Mesela hatırlayın, Türk esnafın kapısında ne yazar? Cuma'ya gittim, geleceğim. Burada da kapıya pazar ayinine gittim. Dönerim yazsınlar. Biz kapıda bekleriz ayin bitene kadar. Hiç sorun değil.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya Anhalt seçimlerini kazanan AfD'nin adayı Ulrich Zygmunt'un açıklaması büyük tepki çekti. Zygmunt, sınır dışı operasyonlarında savunma sanayisi ürünlerinden yararlanabileceğini söylemişti. SPD, Sol Parti ve Yeşiller açıklamayı hukuk devleti açısından tehlikeli buldu. BSV'de sınır dışı işlemlerinin askeri bir görev olmadığını vurguladı. Zygmunt ise sözlerinin devlet politikası açısından gerekli olduğunu savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli evlerde yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: %10.34 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Sizlerin de mesajları gelmeye devam ediyor. Nereye biliyor musunuz? 030-217-970-71'e WhatsApp'tan mesela çok sevdiğim canım İsa abim yazmış. Günaydın Mert'ciğim, kolay gelsin. Ben markete girdiğim zaman ne lazımsa onu alıp çıkıyorum. Yolda telefon çalıyor. Hanım diyor ki oradayken şunu al bunu al. Ben çoktan yolu yarılamış oluyorum. Valla İsa abi bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim erkeklerin kronik sorunu. Bu hep bizim başımıza gelir ya. Bu kadınların başına nedense gelmiyor. Ama erkeklerin çoğu markete girdiğinde ne alacağını bazen değil çoğunlukla unutabiliyor. Kadınlarda nasıl oluyor? Kadın markete giriyor, bir şey alacak. Kadın marketten çıkarken alacağı şeyin fazlasını alıp çıkabiliyor. Erkek genelde unutan tarafta oluyor. Ne diyelim? Erkekler olarak B12 almamız lazım. Çok fazla unutkanlık başladı. Çok fazla. Ben artık listeyi yazıyorum. Alman dedelerden, nenelerden edindiğim en güzel huyum. Alışveriş listesini yazıyorum, asıyorum market arabama. Ondan sonra yine unutuyorum. Artık sevmeyeceğim ama flamenco cover versiyonu radyolarımızda

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
3: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
2: Telefon 897 62 çift 0.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 10.49 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Pazar günü Ruhrzeit'sa, cumartesi günü de Einkaufszeit dedik. Artık cumartesi günlerinin böyle bir önemi var. Cumartesi günlerini market günü ilan ettik. Sizlerin de WhatsApp'tan mesajları gelmeye devam ediyor. Hatırlatmam gerekiyor mu numarayı? Acaba hatırlatmakta fayda var. 030-217-970-71. Bir mesaj geldi ki bunu ayrı tutuyorum. Çünkü dinleyicimiz anonim kalmak istemiş. Ben olsam ben de istem. Bak, diyor ki ben eşimle markete ya da alışverişe gittiğimde eşime karşı çok büyük bir saygıyla bakıyorum ve şöyle diyorum: maşallah, Rabbim peygamber sabrı vermiş eşime. Çünkü her meyveyle, sebzeyle selamlaşmadan diğer standa geçmiyor. Burada, bu noktada peygamber sabrını bence Rabbim sana vermiş. O tüm selamlamaları bir kenarda sabırla bekliyorsun ya, sana kocaman alkışlarımı gönderiyorum. Bu arada şeye denk geldiniz mi ya? Ananası koklayana denk geldiniz mi? Ananası. Ananas seçerken ananası koklayandan korkarım abi. Kim ne derse desin korkarım. Korktuğum anda da bir yalın açarım. Yalın akşamüstü radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de. Yakın.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Hem de Demet Sağıroğlu ve Melis Fis düetiyle Aşk Perisi...

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 11.12 oldu. Mikrofonda ben Mert. Bir cumartesi günündeyiz. Şöyle açılışı marketleri konuşarak yaptık ettik. Şimdi sırada aslında birçok dinleyicimizin ilgisini çekecek bir yarışma var. Bu yarışmada neyi arıyorlar biliyor musunuz? En iyi uyuyan kişiyi arıyorlar. Tam bizlere göre. Başvurular 5 Ekim'e kadar. Şimdilik sadece bunu söyleyeyim. Başvuruları nereye yapıyorsunuz biliyor musunuz? Başvurular için ulaşmanız gereken numara 030 217 970 71'e. Yani bana mesaj atıyorsunuz. Ben sizi listeye alıyorum. Şimdi önce bir Mebrure ve Zat-ı Şahanesi dinleyelim. Ardından şu en iyi uyuyanı seçtikleri yarışma neredeymiş, ödül neymiş onu konuşalım.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
4: Ege Türk.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Tantaş ve bu sene çıkan şarkısı Gidişat radyolarımızda. Tantaşçı'nın hikayesi de ilginç aynı zamanda. Kendisi Hanofa doğumlu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda opera eğitimi almış. Aynı zamanda Türkan Şoray'la da bir filmde oynamış.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.29 oldu. Bir tane yarışmamız var. Bu yarışma Japonya'da düzenleniyor ama Mert, bana fark etmez. Ben Tokyo'ya kadar diğerin varsa. Çok güzel ve kolay bir yarışmaya benziyor. Ne arıyorlar biliyor musunuz? Japonya'da en iyi uyuyanı arıyorlar. En iyi uyuyanı arıyorlar. Kolunuza bir bant takıyorlarmış ve sizin uyku durumunuzu ölçüyorlar. Ben bu yarışmaya katılsam mutlaka derece alırım diyen dinleyicim illaki vardır. Ödül olarak ne var biliyor musunuz? 2 milyon 220 bin Japon yeni. Milyoner olabilirsiniz. Sadece Japonya'da. Çünkü bu yaklaşık olarak 12.500 euro para yapıyor. Valla Japonya'da da enflasyon almış başını gidiyor. Yarışmanın başvuruları 5 Ekim'e kadar devam ediyormuş. Olur da yolumuz bir gün düşerse diyeceğim de Japonya'da dünyanın bir diğer ucu. Bu yarışmayı biz Almanya'ya mı getirsek konsept olarak? Vallahi böyle şey bir fikir gelmedi bana. Kötü bir fikir gibi gelmedi. Bu da benim Acun tarafım. Projeleri bulup buraya getireceğim.

Ve Aşk Nereden Nereye 2012 yılında yayınlanan bir parça. Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar albümünden

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya Anhalt seçimlerini kazanan AfD'nin adayı Ulrich Zygmunt'un açıklaması büyük tepki çekti. Zygmunt, sınır dışı operasyonlarında savunma sanayisi ürünlerinden yararlanabileceğini söylemişti. SPD, Sol Parti ve Yeşiller açıklamayı hukuk devleti açısından tehlikeli buldu. BSV'de sınır dışı işlemlerinin askeri bir görev olmadığını vurguladı. Zygmunt ise sözlerinin devlet politikası açısından gerekli olduğunu savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli evlerde yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Mustafa Sandal ve Geliversen. Yıllar içinde tarzını hiç zorlamadan güncelleyebilen nadir isimlerden biri Mustafa Sandal. Bu şarkıda da imzası olan o ritmik, akılda kalan melodi yapısı var. Ne eski hayranlarını kaybetti ne de

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 11.46 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim, bir yarışma var ki insan duyunca uyuyası geliyor. Japonya'da en iyi uyuyanı aradıkları bir yarışma var. Ödül olarak 2 milyon 200 bin sen 2 milyar 2 milyonu ne yaptın sen? Yaklaşık 12.500 euro yapıyor ve sizlerden mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bak, bir dinleyicimiz ne yazmış? Yaren demiş ki, o para için uyanmayacak arkadaşlarım var. O zaman bir banka hesabı bırakması gerekiyor arkasına ki şeyde neylerine kime kalır ya, ona ne diyordu, vasi değil, neyse çıkmadı aklımdan, gelmedi. Bak, bir diğer dinleyicim diyor ki, Mert kolay gelsin, iyi yayınlar, ben Serhat, sen söyledikten sonra açtım Japonya bileti, baktım gidiş dönüş, eğer yarışmayı da kazanırsam 3000 euro kardayım diyor. 3000 euro için gidilir ya. Neden gidilmesin? 3000 euro hem bir Japonya seyahati. Zaten otel diye bir şey yok. Yatacağımız yer belli.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Bir Metropol FM dinleyicisini Japonya'ya gönderiyoruz. Uyku yarışmasına şaka şaka şaka. Kimseyi öyle bir yere göndermiyoruz ama böyle bir yarışma var ve zannedersem ilk yarışmacımızı da bulduk. Bir dinleyici mesaj atmış. Canan mesaj atmış. Bak ne diyor?
2: Keşke Çin'de yaşasaydım da o yarışmaya katılsaydım. Kesin birinci olurdum gerçekten. Çünkü sürekli soruyorum kendime. 6 ay uyuma fikrine bu ayılara nasıl kaptırmışız biz ya?
1: Şu ayılara nasıl kaptırdık biz bunu? Gerçekten insan düşünmeden edemiyor. Acaba ayılarla yer değiştirsek nasıl olurdu? Bu sefer de derdik ki ya neden bir 6 ay daha uyumuyoruz?
2: Sonra düşünüyorum zaten Cano gidemezsin. Çünkü uyuyorsun.
1: Bu uyku ilk defa bizlere para kazandırabilir ama bu sefer de Japonya'daki yarışmaya gitmemiz gerekiyor. Kim gidecek? Gerçi az önce bir dinleyicimiz de hesabı yaptı. Gidiyor geliyor. Döndüğünde yarışmayı kazanırsa ne kadardı? 3000 euro kâra geçiyor. Vallahi az para değil. Sibelcan ve APO düeti Kıyamam radyolarınızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'deki Hastaneler Birliği Gesundheit Nord büyüyen milyonlarca euroluk açık nedeniyle tasarruf planını sertleştiriyor. Yatak sayısı azaltılacak, geçici personel kullanımı düşürülecek ve bazı idari kadrolar boş bırakılacak. En kötü senaryoda Gesundheit Nord'un 4 yılda 260 milyon euronun üzerinde zarar etmesi bekleniyor. Oldenburg'da AfD'nin Sachsen-Anhalt'teki seçim zaferinin ardından yaklaşık 3200 kişi gösteri düzenledi. Polis yürüyüşün barışçıl geçtiğini açıkladı. Gösteri nedeniyle kentte bazı trafik aksaklıkları yaşandı. Bremen'de de bugün 2500 kişinin katıldığı bir gösteri planlanıyor. Bremerhaven'lı bir güzellik uzmanı gerekli izni olmadan 100'den fazla kişiye botoks uyguladığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu operasyonlardan sonra bazı müşterilerde komplikasyonlar meydana geldi. Mahkemenin kararı henüz kesinleşmedi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: ...12-13 oldu saatlerimiz, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, bir uyku yarışması vardı. Bunun hakkında konuşuyorduk derken bir dinleyicimiz konuya çok güzel bir yerden değinmiş. Mehmet Koç Bremen'den. Selam Mert, biz dalgasını geçiyoruz ama insanın ruh sağlığı için uyku çok önemli. Her şey uykuyla güzel oluyor. İnsanın neşesi, yorgunluğu, bunların hepsi uykuyla alakalı demiş ki çok da haklı. Aslında şimdi değineceğimiz bir konu var. Bu konu da Almanya'daki öğrencilerin uykuyla arası nasıl? İyi mi, kötü mü? DAK yani bir kankası araştırma yapmış. Yaklaşık 30 bin öğrenciyle. Bu araştırmanın sonuçlarını konuşacağız. Uyku ne kadar önemli? Acaba yeteri kadar uyuyor muyuz? Fakat önce Blok 3 ve Sebebi Yar radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
4: Ege Türk.
5: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.
1: Hanımlar, beyler, 12.25 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonla ben Mert. DAK kankası bir araştırma yapıyor. Bu araştırmayı da 30 bin öğrenciyle yapmış. 5. sınıftan 10. sınıfa kadar. Ve çıkan sonuç gerçekten de ne diyeyim, içler acısı desem abartmış mı olurum acaba diye düşündüm. Ama sonuç şu: her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si haftada en az bir kez kendini bitkin ve yorgun hissediyor. Uyku sorunu yaşayanların oranı ise neredeyse yarısındaymış. Vallahi ben ne söyleyebilirim? Ne bekleniyordu? Ne bekleniyordu? Ellerinden telefon düşmüyor. Tabii alamazsın uykunu yavrum, yavrum. Gece yarısı elinde telefon, sabah uyandın elinde telefon, bir video bitmeden diğeri geliyor. Ondan sonra sabah neden bu kadar yorgunum? Bakalım uzmanlar ne diyor?

Bir şey söyleyeyim mi? Uzmanlar da benimle aynı fikirde ha. Uzmanlar da tam da bunu söylüyor. Diyorlar ki geç saatlere kadar telefonda kalmak hem uykuyu kısaltır hem de kalitesini düşürür. Bu da dikkat dağınıklığına neden oluyor sevgili ebeveynlerimiz. Siz bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz? Telefonu belli bir saatten sonra alıp çelik kasaya mı koyuyorsunuz? Yoksa zaten o telefon kendiliğinden bir kenara konuyor mu? Cevaplarınızı bekliyorum. Nereye biliyor musun? 030 217 970 71 nolu WhatsApp hattımıza Bengü ve Ümit Sayın düeti radyolarımızda şimdi. Ya sen gidip de diyecekler. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, DAK'nın son araştırmasını konuşuyorduk. 30 bin öğrenciyle yapılan bu araştırmaya göre her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si haftada en az bir kez kendini bitkin ve yorgun hissediyormuş. Uzmanlar da bununla ilgili şöyle demişler. Demişler ki geç saatlere kadar telefonda kalmak hem uykuyu kısaltıyor hem de kalitesini düşürüyor. Bu da dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Siz dinleyicilerimden gelen mesajlarım var. Bakalım sizler nasıl bir önlem alıyorsunuz? Selam Mert, iyi yayınlar. Sezgin ben Berlin'den. Bizde çok şükür bu tarz problemler yok. Akşam saat 9 olduğu zaman çocuklar kendileri telefonlarını getirir teslim ederler. Buradan çocuklara kocaman alkış gönderiyoruz. Bir de madalyonun diğer tarafı var. Bakın diğer tarafında kim var? Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Semra Stuttgart'tan. Ben saat akşam 9.30 olduğu zaman modemi çekiyorum. Demiş, modemi çekiyorsun. Peki çocukların hattını ne yapıyor? Çocukların hattını da mı çıkartıyorsun kız?

Zeynep Bakşi Karata ve Fırat Çelik. Niye çattın kaşlarını diyecekler. İki farklı sesin karşılıklı bir hesaplaşma havasında buluştuğu bir düet bu. Küçük gündelik bir kırgınlığı büyük bir dramaya dönüştürmeden anlatmayı tercih ediyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Cosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Zeynep Bastık ve Lan sözü ve bestesi Mabel Matiz'e ait bir şarkı. Sözlerin arkasındaki hikaye tam olarak net değil, bilerek belirsiz bırakılmış. Bu da dinleyicinin kendi hikayesini şarkıya yerleştirmesini kolaylaştırıyor. Bana

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Ezel ve en son çıkan şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan radyolarımızda Türkiye'de trap akımını popülerleştiren isimlerinden başına geliyor Ezel.

Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolunla, radyomuzdaydı. 13.07 oldu saatlerimiz. Mebrure ve Zat-ı Şahanesi. Kim olduğunu bilmeden bir sesi bu kadar çok dinlemek ilginç bir deneyim. Müzik kimlikten bağımsız olarak da kendi yolunu buluyor. Adı bir mahlas ama şarkı tüm bu gizeme rağmen kendi başına ayakta duruyor.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'deki Hastaneler Birliği Gesundheit Nord büyüyen milyonlarca euroluk açık nedeniyle tasarruf planını sertleştiriyor. Yatak sayısı azaltılacak, geçici personel kullanımı düşürülecek ve bazı idari kadrolar boş bırakılacak. En kötü senaryoda Gesundheit Nord'un 4 yılda 260 milyon euronun üzerinde zarar etmesi bekleniyor. Oldenburg'da AfD'nin Sachsen-Anhalt'taki seçim zaferinin ardından yaklaşık 3200 kişi gösteri düzenledi. Polis yürüyüşün barışçıl geçtiğini açıkladı. Gösteri nedeniyle kentte bazı trafik aksaklıkları yaşandı. Bremen'de de bugün 2500 kişinin katıldığı bir gösteri planlanıyor. Bremerhaven'lı bir güzellik uzmanı gerekli izni olmadan 100'den fazla kişiye botoks uyguladığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu operasyonlardan sonra bazı müşterilerde komplikasyonlar meydana geldi. Mahkemenin kararı henüz kesinleşmedi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: başlıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
1: Türk. Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
2: Aleano Nachhilfe.
3: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
4: Teşekkür ederim baba. Alana Nahilfe desteğiyle okulda daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Alana Nahilfe, Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Alana Nahilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.
5: Galan Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.23 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. 2027 yılı itibariyle Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Evet, ne dönemi biliyor musunuz? Hatırlarsanız markete gittiğinizde veya Spätkauf olur, küçük esnaf daha çok. Gittiğinizde bir ürün alıyorsunuz. Kasaya geldiğinizde en sevdiğimiz cümleyi söylüyoruz. Neydi o söz? Mit Karte bitte. Ve esnaf da bize diyor ki nein, maalesef, nur cash, cash only, god damn man. Bu durum artık kalkıyor. Çünkü Almanya'da yalnızca nakit ödeme kabul eden işletmeler için yeni bir dönem hazırlanıyor. Maliye Bakanlığı açıkladı bunu. Maliye Bakanı açıkladı, Klingbeil. Dedi ki mağaza, restoran ve hizmet sektöründeki işletmelerin müşterilerine en az bir dijital ödeme seçeneği sunması artık zorunlu olacak. Sayın Bakanım, sorun sanki kart sunmaları değil de kartla ödeme yapabilmemiz için 5 euroyu geçmeniz lazım demeleri gibime geliyor.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
1: Sanki yetmez gibi eziyet ettim.
0: 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

96 yılındaki albümü Kime Neden, Dağları Deldim, Özlem Tekin radyolarımızda 90'ların güçlü kadın seslerinden biri. Bu şarkıda da o kararlı, hiç geri adım atmayan o tonu duyuyoruz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Deli Dünya ve Ahir Zaman radyolarımızda 13.31 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Geleneksel arabesk anlatımın modern bir elektronik altyapıyla buluşması bu şarkı. Eskiyle yeninin bir arada durduğu bir üretim.

0: Deri Dünya ahir zamanla radyolarımızdaydı. 13.35 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Bundan yaklaşık 3 gün önce PISA sonuçları açıklandı. PISA nedir? Hemen bir hatırlatayım. Dünya çapında 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilgisini ölçen bir sınav. 3 yılda bir yapılıyor. Almanya'nın sonucu geldi ve bu sonuç şöyle söyleyeyim. Nanay. 3 tane alan var. Matematik, Lesekompetenz, Naturwissenschaften ve Almanya 2022 yılına göre 3'ünde de ne yazık ki geriye gitmiş. Mesela Lesekompetenz 480 iken 2022'deki puanı 2025'te bu puan 465'e düşmüş. Şimdi tabii böyle bir sınav yapılacak ve sadece Almanya'ya mı bakacağım? Hayır tabii ki de. Türkiye'deki sonuçlara baktım. Türkiye'deki sonuçlar açıkçası beni hayrete düşürdü. Çünkü 2022 yılında 453 olan matematik puanı 2025'te 462'ye yükselmiş ve görebildiğim kadarıyla Türkiye tüm alanlarda yükselmiş. Almanya'da ise maalesef tam tersine bir düşüş var. Bu düşüşün nedeni nedir acaba? Eğitim Bakanı'na sorduklarında bu sonuç için çıktı ve dedi ki dramatik bir sonuç. Başka kelime bulamadı. Yani bu gidişat çok da iyi bir gidişat değil. Tam taşlı radyolarımızla hem de gidişatla. Bir şarkı anca bu kadar denk gelir. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Sertab Erener ve şahsen benim en sevdiğim parçası Mecbursun radyolarımızda. Sen yeter ki sev kulun olayım. 13.48 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Metropol FM. Hanımlar beyler, 13.54 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Bu hafta sonu için Almanya'da sinema severler için çok güzel bir kampanya var. Almanya genelinde Kinofest başladı. Yani tam 700 sinemada geçerli olmak üzere. Bilet fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Tam tamına 5 euro sadece. Vizyonda peki neler var? Yeni Spider-Man filmi var. Brand New Day, Toy Story'nin 5.'si var şu an vizyonda. Hatta ve hatta Shrek'in 25. yılına özel bir gösterimi bile var. Yani bu hafta sonu için şöyle çocuklarımızı alıp gidebileceğimiz filmler de var. Sevgilimizle, eşimizle, arkadaşlarımızla gidebileceğimiz filmler de var. Aa, çok güzel bir kampanyaymış ya. Ben yayından çıktıktan sonra alayım Mustafa'yı sinemaya götüreyim mi adam? Yüz yüzeyken konuşuruz radyolarımızda. Kazılı Kuyum'la tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: 13.59 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler'in daha sonuna geldik. Birazdan Arda ile Süper Cumartesi radyolarınızda olacak. O zamana kadar Metropol'de kalın, kendinize iyi bakın.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Metropol FM.
2: Şimdi sana bir teklifim var. Bugün 4 saatliğine birlikte biraz hafifleyelim derim. Ne dersin? Berlin'de gökyüzünde de uçurtmalar var. Almanya genelinde sinema biletleri 5 euro. Yani cumartesi bize resmen çık dışarı biraz eğlen diyor. Ben Arda Eşberk. Nerede dinleniyorsan, arabada mı, evde mi, işte mi, yan koltuğa geç. Bugün ağır gündemi kapının dışına bırakalım. Biraz şehir, biraz sinema, biraz müzik, biraz lezzet ve bol bol da sohbet. Süper Cumartesi Metropol FM'de başlıyor. Cumartesi'ye iyi bir şarkıyla başlayalım. Sibel Can ve APO, Kıyamam Diyecekler. Sonrasında Mustafa Haberler'de

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'deki Hastaneler Birliği Gesundheit Nord büyüyen milyonlarca euroluk açık nedeniyle tasarruf planını sertleştiriyor. Yatak sayısı azaltılacak, geçici personel kullanımı düşürülecek ve bazı idari kadrolar boş bırakılacak. En kötü senaryoda Gesundheit Nord'un 4 yılda 260 milyon euronun üzerinde zarar etmesi bekleniyor. Oldenburg'da AfD'nin Sachsen-Anhalt'taki seçim zaferinin ardından yaklaşık 3200 kişi gösteri düzenledi. Polis yürüyüşün barışçıl geçtiğini açıkladı. Gösteri nedeniyle kentte bazı trafik aksaklıkları yaşandı. Bremen'de de bugün 2500 kişinin katıldığı bir gösteri planlanıyor. Bremerhaven'lı bir güzellik uzmanı gerekli izni olmadan yüzden fazla kişiye botoks uyguladığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu operasyonlardan sonra bazı müşterilerde komplikasyonlar meydana geldi. Mahkemenin kararı henüz kesinleşmedi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Blok 3 Kırgınım diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Garland Soundsysteme direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme. Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süd güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süd, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süd, Deine Prüfstelle.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

En son ne zaman gerçekten başını kaldırıp gökyüzüne baktın? Bugün Tempelhoferfeld'e bakmaya değer bir şey var gökyüzünde. Çocukluğumuzu anımsatacak güzel şeyler, dev uçurtmalar. Bazıları 50 metreye kadar çıkıyor. Ben tabii ki bunu duyunca uçurtmaların varlığını direkt çocukluğuma gittim. Hani uçurtma yükseldikçe ipi biraz daha verirsin ama kopmasın diye de dikkat edersin, non heyecanlı yaşarsın. Uçurtma yükseldikçe sanki sen yükseliyormuşsun gibi bir heyecan taşırsın. İşte ben de çocukken bu heyecanı yaşayanlardandım. Peki sen çocukken uçurtma yaptın mı? Yaptıysan bana bir mesaj at. Bugün biraz da o çocuğu dışarıya çıkaralım. Sizler de uçurtma severlerdenseniz eğer ve bu tarz şeyleri seviyorsanız, festival ücretsiz Berlin'deysen gökyüzünde bakmayı unutmayacağınız güzel bir hafta sonu etkinliği. Gökyüzünü uçurtmalara bıraktık. Şimdi havayı müzikle dolduralım ve geçmişe doğru bir yolculuk yapıyoruz. Çocukluğunuzda bu parça var mıydı bilmiyorum ama Ajde Pekkan güzel bir parçayla radyolarınızda olacak. Retro bir parça. Benden sizlere gelsin. Çocukluk anılarımızı hatırlarken. Baksana talihe diyecek.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Hafta sonu geldi ve ne yapsak dediğinizi duyar gibiyim. Kino Fest bugün, sinemalar 5 euro. Bugün sinemaya gitsem mi diye düşünüyorsan bahane benden değil. Bilet fiyatından gelmiş durumda, fazla düşünmene, yorulmana gerek yok. Bu hafta sonu Kino Fest var ve katılımcı sinemalarda filmler ve koltuklar sadece 5 euro. Ben sinemada en çok şu anı seviyorum, biliyorsunuz ışıklar kapanıyor, reklamlar başlıyor, telefon susuyor ve 2 saatliğine başka bir hayata giriyorsun. Başka bir boyuta gidip gelmek gibi. Sinemayla ilgilenen, bu alanda çalışan bir insan olarak reklamları bile izlemek beni o moda sokmak için yeterli ve hafta sonu yapmış olduğum en güzel faaliyetlerden bir tanesi de gerçekten kendimi sinemanın dünyasında kaybetmek. Sen en son hangi filmde telefonunu ya da gündelik hayatın sorunlarını unuttun? Belki bugün o karanlık salona yeniden girme günüdür. Film başlamadan önce küçük bir soundtrack molası. Tarkan, I Diyecek sizler için.

tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Pera Sensiz Ben parçasıyla radyolarınızdaydı. Bela Bedel de gel dönelim eve diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.

0: Metropol FM DE. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Sana çocukken ne derlerdi? Ne derlerdi derken lakaplardan bahsediyorum. Çünkü sosyal medyada şu anda insanlar kendi lakaplarını anlatıyorlar. Bazıları o kadar iyi ki insan keşke benim de böyle bir lakabım olsaydı diyor. Size komik gelebilir ama ortaokulda benim lakabım Cabbar'dı. Cabbar aslında Kerim Abdül Cabbar'dan geliyor. 12 yaşından 13'e doğru geçerken orta 2'de öyle bir hızlı boyum uzamıştı. Ve öyle kalın bir sesle konuşuyordum ki o Adanalı esmer çocuğa Kerim Abdül Cabbar diyorlardı. Tabii ki okulda basketbol, futbol vesaire falan bunlar da çok popüler olduğu için arkadaşlarım bana bu lakabı kullanmayı uygun görmüşlerdi. Bilmiyorum size hangi isimlerle hitap ediyorlar, hangi lakapları takıyorlardı. Belki sizler de bunu paylaşabilirsiniz. Ben senden şimdi resmi adını istemiyorum. Ailede, okulda, mahallede sana ne derlerdi? Çocukluğa geçmişe gitmişken belki bunlardan da bahsedebilirsin. Lakapları gönder, şarkıdan sonra birkaçını okuyalım. Hande Yener bu yüzden diyecek, sonrasında lakaplar WhatsApp'ta, biz de müzikle yolculuğumuza devam ediyor olacağız.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Bu saatimizin sonuna geldik. Ezel, bana ne bu sevdalardan diyecek. Önümüzdeki saatte yepyeni başlıklarla birlikteyiz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, ben Arda Eşberk. Metropol FM'de Süper Cumartesi'nin ikinci saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Rabia Tunçbilek Yarı Çıplak parçasıyla radyolarınızdaydı. Eğer ikinci saate aç geldiysen kusura bakma, birazdan acıkabilirsin. Çünkü şimdi Berlin'de yemek, opera ve hiçbir şey yapmadan uzanma arasında dolaşıyor olacağız. Ben olsam sırayı şöyle yapardım: önce yemek, sonra opera, sonra da dinlenme. Sen sırayı tabii ki değiştirebilirsin ama ikinci saatimiz birbirinden güzel müziklerle başlıyor. İşte açan güzel parçalar Metropol FM'de. Umur Doma Yardım Et diyecek, sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'deki Hastaneler Birliği Gesundheit Nord büyüyen milyonlarca euroluk açık nedeniyle tasarruf planını sertleştiriyor. Yatak sayısı azaltılacak, geçici personel kullanımı düşürülecek ve bazı idari kadrolar boş bırakılacak. En kötü senaryoda Gesundheit Nord'un 4 yılda 260 milyon euronun üzerinde zarar etmesi bekleniyor. Oldenburg'da AfD'nin Sachsen-Anhalt'teki seçim zaferinin ardından yaklaşık 3200 kişi gösteri düzenledi. Polis yürüyüşün barışçıl geçtiğini açıkladı. Gösteri nedeniyle kentte bazı trafik aksaklıkları yaşandı. Bremen'de de bugün 2500 kişinin katıldığı bir gösteri planlanıyor. Bremerhaven'lı bir güzellik uzmanı gerekli izni olmadan 100'den fazla kişiye botoks uyguladığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu operasyonlardan sonra bazı müşterilerde komplikasyonlar meydana geldi. Mahkemenin kararı henüz kesinleşmedi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Bir etkinliğimiz var Berlin'den ama soru evrensel. Bir yemek festivalinde sen ilk önce neye güvenirsin? Menüye mi, kokuna mı, yoksa gerçekten hijyene mi? Bugün Park Life Silek'te Helal Food Festivali var ve yaklaşık 50 katılımcı farklı ülkelerden mutfaklar, tatlılar ve sokak lezzetleriyle orada olacaklar. Ama yediğimiz şeye gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yakın zamanda İstanbul'daydım, bir arkadaşımla beraber spor salonundan çıktık ve kendisi tavuk siparişi verdi ve o yediği tavuk gecesini mahvetti. Dolayısıyla nerede ne yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor ama Almanya'da yaşamanın sevdiğim bir taraflarından biri de bu. Bir masada tanıdık bir tat buluyorsun, yan masada hiç denemediğin başka bir şeyi bulabiliyorsun. Peki sizler bir festivale gidiyor olsaydınız ilk siparişiniz ne olurdu? Ki ben daha çok kokuyu ve günlük etkinliğimin karşı olacak kaloriyi verecek yemeği takip edenlerdenim. Kokuyu ve tadı bir kenara bırakalım. Şimdilik hayal ediyoruz ve sesi gerçekten uçuyoruz. Candan Erçetin gelecek, sevdiğim bir şarkıcı ve harika bir parçayla radyolarınızda. Benden sizlere gelsin. Bir yangının külünü diyecek.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Opera sana biraz fazla ciddi geliyorsa belki de sahnenin arkasını görme zamanı gelmiştir. Stadtoper Unter den Linden bugün kapılarını ücretsiz açıyor. Prova, koro, bale, kostüm, makyaj, yani seyircinin normalde görmediği tarafı görme şansınız var. Ben sahnenin arkasını hep sahnenin kendisi kadar sevmişimdir. Bir iş anlamak istiyorsanız onu bütününü görmeniz lazım. Dolayısıyla sinema oyunculuk alanında da almış olduğum eğitimin temel prensibi aslında bu. Kamera önünde gerçekten bir kaliteli bir eğitim aldım ama kamera arkası acaba nasıl çalışıyor? Kamera arkasında insanlar ne tür emekler veriyor? Kamera önü ve arkasını nasıl birleştirebiliriz? Bunun hepsini bir arada görmeden süreci öğrenemeyeceğimi düşündüm. Sizlere de gerçekten kamera arkasında neler oluyor, neler bitiyor görmenizi tavsiye ederim. Anlayacağınız büyü perde açılmadan çok önce başlıyor. Peki sen tiyatroda ya da konserde kulise girsen ilk önce neye bakardın? Perdeyi kapatmıyoruz. Sadece müzik için biraz daha fazla aralayacağız. Mustafa Sandal geliyor. Geliversen diyecek sizler için.

Canlar, bazen o kadar aktif ve yoğun haftalar ve günler geçiriyoruz ki şöyle bir uzanıp dinlensek diyoruz. Berlin yine Berlinliğini yaptı. Bugün uzanmanın bile festivali var. Horizontal adlı etkinlikte insanlar uzanıyor, dinleniyor, performans izliyor. Bazı bölümlere kendi matını götürüyorsun ve kendi keyfini sürebiliyorsun. Yani bu hafta sonu hiçbir şey yapmadım demek artık tembellik değil, bir kültür programı haline gelmiş durumda. Olsa olsa böyle şeyler herhalde Berlin'de olur. Bazen cumartesinin en radikal planı gerçekten hiçbir yere yetişmemek olabilir. Hepimiz zaman içerisinde birçok şey için koşturuyoruz. Gün içinde birçok parçaya bölünebiliyoruz. Böyle etkinlikler gerçekten içinde bulunduğumuz zamanda anlamlı olabiliyor. Şimdi 3 dakikalık profesyonel bir uzanma molası verelim. Kulaklarımızda Mehmet Erdem, aşkımız bitecek diyecek.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Mehmet Erdem aşkımız bitecek dedi. Funda Arar Arap saçı diyecek. Sonrasında gelsin reklamlar.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

uçuşurum. Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Bu yayın saatimiz boyunca bir yemek festivalinden bahsettik. Operada kamera arkasına geçip arkada neler oluyor, neler bitiyor, setin arkasındaki gerçekleri görelim dedik. Ya da hiçbir şey yapmadan uzanmak seçeneğini paylaştık sizlerle. Bilmiyorum, sizler yemek festivaline mi katılmayı seçerdiniz, operaya mı giderdiniz, yoksa hiçbir şey de yapmadan uzanmayı mı seçerdiniz? Açıkçası geçen haftam çok yoğun geçti. Araya başka bir sürü şey sıkıştı. Hem bedenen hem zihnen kendimi yorgun hissettiğim için ne yemek festivali ne opera, hiçbir şey yapmadan uzanmayı tercih ettiğim bir yerdeyim. Ama sizler birini seç bana yaz desem hangisini seçerdiniz? Cumartesinin ruh halini belirleyecek sizlersiniz. Üç seçenek, bir cevap. Cevaplar sende. Sıradaki şarkı ise bizde. Mebrure geliyor. Zat-ı Şahanesi diyecek.

0: Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Ya Arda, bir cumartesi günü de sürekli operadan, sinemadan ya da yapılacak olan bir etkinlikten bahsediyorsun. Evden çıkmak zorunda mıyım be kardeşim diyorsanız, hayır, kesinlikle dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Üçüncü saatte sizleri dışarıya çıkarmayacağım. Tarihlerimiz 12 Eylül 2026'yı gösteriyor. Metropol FM'de ben Arda ile yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bazen iyi bir cumartesi gerçekten battaniye, bir şeyler atıştırmak ve güzel bir şeyler izlemek için yeterlidir. Ben açıkçası radyodan çıktıktan sonra eve gidip heyecanla beklediğim Babylon Berlin dizisini izleyeceğim. Babylon Berlin dizisinin 5. sezonu yayınlandı. Ve bu sezon ne tesadüf ki 1918'den başlayıp 1945'e kadar geçen Almanya'nın tarihine ışık tutan bir dizi. Bence geçmişi bilmeyen geleceğini göremez diyenlerdenim. Diziyi mutlaka izleyin. Bugünümüzde Almanya'da olmakta olanları ve olabilecek olanların ne olduğunu dizi aracılığıyla görebilirsiniz. Şimdi ekrana geçeceğiz. Eski ekip yeniden buluşuyor. Genç bir kız da kendisinde bir yer olmayan bir takıma girmeye çalışıyor. Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Koltuğunuzu ayarlayın. Üçüncü saatimiz ekran başında devam ediyor.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Faruk Sabancı, Şena Sener'le Gurbet dediler ve Mela Bedel, Gel Dönelim Eve diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM'e DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NAV'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NAV'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: 5 yıldır görmediğin eski iş arkadaşın seni arayıp acil geri gel dese gider misin? Call My Agent The Movie tam bu duyguyla gelecek. Eski ajans ekibi yıllar sonra yeniden bir araya geliyor ve Andrea ilk filmini kurtarmaya çalışıyor. Ben bu hikayeleri, bu tarz hikayeleri çok seviyorum. Çünkü iş hayatındaki kaosu komediye çevirebiliyor. Hepimiz hayatımızda iş için birçok koşturmaca içinde oluyoruz ve bunun stresini yaşayabiliyoruz ama hayatın bu koşuşturmacasına komik bir yerden bakabilmeyi başarmak tabii ki önemli. Sen eski ekibinle peki yeniden çalışır mıydın? Yoksa o defter kapandı mı dersin? Call My Agent The Movie Netflix'te yeni çıktı. Spoiler'ı yok. Gerisi sizde. Ofis kaosunu kapatıyoruz ve müzikle yolculuğumuza devam ediyoruz. Zinet Salih, imkansız bir aşk denir diyecek. Sonrasında kısacık bir reklam aramız var.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla devam ediyorsunuz. Pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu, haydi gel benimle ol diyecek.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Cream Girl, burada sana yer yok denen yere gitmek. Yeni okul, yeni şehir, bir de seni istemeyen bir takım. Cream Girl'de genç kürekçi Tegan tam bunun içine düşüyor ve erkeklerden oluşan elit okul takımına girmeye çalışıyor. Sen hiç bende kalan şey spor kısmından çok şu his olurdu tabii ki. Burada sana yer yok dediğinde insan ne yapar? Sen hiç o ortama girerken ya da benzer bir ortama girerken beni burada istemiyorlar hissini yaşadın mı? Bazen hikayeyi ileri götüren şey aslında sadece yetenek değil, bütün engellere rağmen kalmayı seçmek, kendi yolunda gitmektir. Tavsiye edilir. Cream Girl izlemeye değer. Bana da cesareti hikayede bırakıp yolculuğumuza devam ediyoruz. Ezel gelecek, bana ne bu sevdalardan diyecek sizler için.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Demet Sağroğlu Melis Fis'le Aşk Perisi dedi. Ankara Echoes beni al diyecekler. Hemen sonrasında bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, bugün sizlere neler izlesek sorusuna cevap niteliği taşıyacak paylaşımlarda bulunduk. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Ruh haliniz nedir? Bu akşam ekranda neye ihtiyacın var? Kahkaha mı, biraz romantizm mi yoksa gerilim mi? Ben en iyi film hangisi sorusunu çok seviyorum. Bazen en iyi film o akşam sana en iyi gelen filmdir. Bu arada benim önerilerim dışında KinoFest devam ediyor. Katılımcı sinemalarda bilet 5 euro. Ruh halini seç, filmi sonra zaten bulursun. Ruh hali belli değilse müzik her zaman iyi bir başlangıç. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılar ruh halinin sana ne olduğunu anlatır. Gülşen Gelecek, Ezber Bozan parçasıyla radyolarınızda.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Bazen 3 dakikalık bir şarkı 2 saatlik diziden daha çok şey bırakıyor. Bu saatimizin de sonuna geldik ve bu saati İlyas Yalçıntaş'la kapatıyoruz. Bu nasıl veda diyecek? Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Son saatimizdeyiz ama cumartesinin enerjisini düşürmüyoruz. Canlar, 12 Eylül 2026 tarihlerimiz ve mikrofonda ben Arda Eşberk. Bu saatimizde biraz sanata bakacağız. Bir doğum günü bahanesiyle güçlü bir sese kulak vereceğiz. Ve sonrasında hikayelerin peşinden koşmaya devam. Yani eve dönmeden önce bir yere daha uğrayalım saati aslında bu saatimiz. Ve benimle final saatiniz başladı ama siz Metropol FM'de yolculuğunuza devam edeceksiniz. Bir yere uğramadan önce güzel şarkımız gelecek şimdi. Sonrasında yine bu saate dair önemli başlıklarla birlikte olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

0: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Aydın Kurtoğlu yeni bir sahne açıyor. Sonundayız yolun diyecek. Sonrasında reklam aramız var.
1: Her

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, bir sanat eserine bakıp ben bunu anlamadım dediğiniz oldu mu? Bence kötü bir cümle değil. Hatta bazen en iyi başlangıç, her şeyi anlamak ve bilmek zorunda değiliz. Berlin Art Week bu hafta yüzlerce galeri ve mekanı bir araya getiriyor ama ben sana git, sanat öğren demiyorum tabii ki. Sadece bir eserin önünde 2 dakika durup sende ne his bıraktığına bakabilirsin. Peki sen sanatta önce neye bakarsın? Renge mi? Hikayeye mi? Bunu ben de yapardım hissine mi bakarsın? Çünkü bazen çok kolay görünebiliyor birçok şey. Oyunculukta mesela oyuncuların o anda rol yaptığı şeyler o kadar doğal, o kadar rahat görünüyor ki ya bunlar ne yapıyor, ben de yaparım diyebiliriz ama ustalık aslında zor olan o şeyi kolaymış gibi gösterebilmek. Zor olan şeyleri kolay gibi gösterenlerin önünde eğiliyoruz. Gökben gelecek, aşk dediğin laughter diyecek. Sonrasında Metropol FM gündeminde Mustafa Haberler'de sizlerle. Çevren.

0: kira sınırını ihlal eden ev sahiplerine para cezası verilmesini istiyor. Hubik mevcut sistemde kira sınırını aşan bir ev sahibinin yalnızca kiracıdan fazla aldığı parayı geri ödemek zorunda olduğunu belirtti. SPD'li bakan bunun caydırıcı olmadığını savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli Evler'de yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Düşen...

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kira artışlarıyla mücadelede yeni bir adım gündemde. Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubik, Mietpreisbremse'yi yani 3

Dünyaca ünlü star Jennifer Hudson 45 yaşında. Bugün doğum günü olan bir ses var, o da Jennifer Hudson. Onu dinlerken benim dikkatimi ilk çeken şey teknik değil, sesin odayı doldurması. Bir şarkıcıda seni ilk yakalayan şey ne? Ses mi, söz mü, hikaye mi? Tabii ki onun sesi, Jennifer Hudson'ın sesi, dünya çapında ünlü bir star olmasını sağlayan önemli bir araç. Doğum günü bahanesiyle güzel bir vokale de selam gönderelim. Jennifer Hudson'ın doğum günü kutlu olsun.

Metropol FM'de yolculuğumuza güçlü seslerle devam ediyoruz. Kıraç gelecek, zaman diyecek. Benden sizlere gelsin. Zamanı tutabilene aşk olsun.

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Kıraç zaman dedi, tantaşça gidişat diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bir hikaye iyi yapan şey büyük olması değil, seni içine çekmesidir. Berlin'de Story Oase bu hafta sonu farklı kültürlerden hikaye anlatıcılarını bir araya getiriyor. Ben bunu duyunca radyoyu düşündüm. Görüntü yok, dekor yok. Sadece sesim var ve o ses seni başka bir yerlere götürebiliyor. Anlattığımız, paylaştığımız her şey sizin hayatınızdan bir parça. Çocukken sana en çok kim hikaye anlatırdı? Anneannen mi, baban mı, öğretmenin mi? Belki de radyonun büyüsü hala biraz bu hikaye anlatıcılığındadır. Eğer sizler de hikaye dinlemeyi severseniz Berlin'de olanlar Story Oase etkinliğine katılabilirler. Hikayeyi burada bırakalım. Bakalım şarkılar bize ne anlatıyor. Burak Bulut, ah be Manolya diyecek.

kaldırdık, sinemaya 5 euroya gittik, dünyayı biraz tattık, operanın arkasına baktık, hatta hiçbir şey yapmadan uzanma planı bile yaptık. Film konuştuk, müzik konuştuk, hikayeler anlattık. Benim için bugün tek soru şu, bu 4 saatin sonunda biraz hafifleyebildin mi? Eğer sana küçük bir plan, bir şarkı, bir gülümseme ya da sadece iyi bir eşlik bırakabildiysem benim için yeter. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Metropol FM'de yolculuğun devam ediyor. Güzel bir cumartesi akşamı olsun.

0: Aleano Nachhilfe.
1: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
2: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
3: Aleano Nachhilfe, Brimpass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kira artışlarıyla mücadelede yeni bir adım gündemde. Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubik, Mietpreis Bremse'yi yani üst kira sınırını ihlal eden ev sahiplerine para cezası verilmesini istiyor. Hubik, mevcut sistemde kira sınırını aşan bir ev sahibinin yalnızca kiracıdan fazla aldığı parayı geri ödemek zorunda olduğunu belirtti. SPD'li bakan bunun caydırıcı olmadığını savundu. Federal Meclis'te 2027 bütçesi görüşülürken Çalışma Bakanı Berbel Bas muhalefetin sert eleştirileriyle karşılaştı. 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması tartışılırken Bas, bu uygulamanın kaldırılması halinde geçiş çözümleri üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca mevcut düzenlemelere güvenerek plan yapan vatandaşlar için güvence verileceğini de belirtti. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. Fransa'nın kuzeybatısında bir bölgesel tren raydan çıktı. En az 44 kişi yaralandı. Bir kadının durumunun da ağır olduğu bildirildi. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu trenin henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı açıklandı. Bir vagon devrilirken 4 vagon raydan çıktı. Kazanın nedeni araştırılıyor. İstanbul'da olası Marmara depremi öncesi riskli yapıların durumu endişe yaratıyor. İncelenen 40 bin binadan yaklaşık 18.800'ünün yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli evlerde yoğunlaştığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Definit taş var küpesinde.
1: Ya he he. Herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.

0: reddediyorum.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What?

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: ben, ama sen gelmezsen gelme.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Oksijen.
3: Mi cuero, vengan a bailar con verda.